Aeropart'a ait 5 parçayı Estonya Filarmonik Oda Korosu'nun 31 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser 1962 doğumlu bir diğer Estonyalı besteci Galina Grigorieva'nın Bahar Geliyor başlıklı kompozisyonuyla devam ediyor. Solist soprano Yena Choi.

Estonya Filarmonik Oda Korosu Galina Grigorieva'nın Bahar Geliyor başlıklı kompozisyonunu seslendirdi. Topluluğun 31 Temmuz 2025 tarihli konseri Rahmaninov'a ait ilahilerden bir seçki ve Johann Sebastian Bach'ın kantatından Ork'ta Kadri Tuomoja'nın seslendireceği bir bölümle devam ediyor.

Rahmaninov'a ait ilahilerden bir seçki ve Johann Sebastian Bach'ın kantatından Orkta Kadri Tuomoja'nın seslendirdiği bir bölüm dinledik. Estonya Filarmonik Oda Korosu'nun 31 Temmuz 2025 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Arvo Pärt'ın koro ve ork için iki parçası var.

Ait eserleri Estonya Filarmonik Oda Korosu ve Ork sanatçısı Kadri Toomoja'dan dinlediniz. Topluluğun 31 Temmuz 2025 tarihli konseri bir diğer Estonyalı besteci Veljo Tormis'in Demirin Laneti adını verdiği 1972 tarihli parçasıyla devam ediyor.

Τον έκουρια που τσουμίστα, τον έκουρια που τσουμίστα.

Estonyalı besteci Veljo Tormis'in Demir'in Laneti adını verdiği 1972 tarihli parçasını Estonya Filarmonik Oda Korosu'nun 31 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Arvo Pärt'ın Babamız ve Estonya Ninnisi adlı eserleriyle sona eriyor.

Albert'in Babamız ve Estonya Ninnisi adlı eserlerini Estonya Filarmonik Oda Korosu'nun 31 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız 17. yüzyıl bestecisi Nikolaos Kempis'in sinfonia formundaki bir numaralı eseriyle devam ediyor.

17. yüzyıl bestecisi Nicolaus Kempis'in Sinfonia formundaki bir numaralı eserini Mark Levy yönetimindeki Concordia topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Sergei Rahmaninov'un 1907 tarihli Opus 27 Mi Minor 2. Senfonisi ile sona eriyor.

Serge Rachmaninoff'un Opus 27 Mi Minör 2. Senfonisini Kirill Kondrashin yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Korno Konçertosu'nu Arnold Schönberg'in 1916 yılında bestelediği Demir Tugay başlıklı piyanolu kentetini ve Amerikalı caz piyanisti ve besteci Chick Corea'nın God and Match başlıklı parçasını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Felix Mendelssohn

Mendelssohn'un kardeşi Fanny Mendelssohn'la başlıyoruz. Eserlerinin çoğu ölümünden sonra yayınlanan bestecinin 1824 yılında kaleme aldığı Do minör piyano sonatını Sylvain Dufresne seslendiriyor.

Bilmeyen Döfern, Fanny Mendelssohn'un 1824 tarihli Do minör piyano sonatını seslendirdi. 18. yüzyıl klasik müziğinin bilinen ilk Afrika kökenli bestecisi Joseph Bologne'nin 1774 tarihli Re majör 1. keman konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Linda Melstedt.

Joseph Bologne'nin 1774 tarihli Re majör 1. keman konçertosunu solist Linda Melstedt ve Tafel Müzik Orkestrası'ndan dinledik. Leonard Bernstein'ın Chichester ilahileri var sırada. Besteci'nin 1965 yılında kontrtenor, koro, org, arp ve perküsyon için yeniden düzenlediği eseri dinliyoruz.

Leonard Bernstein'ın 1965 tarihli kontrtenor, koro, org, arp ve perküsyon için Chichester İlahileri başlıklı eserini dinlediniz. Franz Schubert'in flüt ve piyano için kaleme aldığı Mi minör varyasyonlarla devam ediyoruz.

Franz Schubert'in Mi minör varyasyonlarını flütte Emmanuel Pahut ve piyanoda Bruno Robillard seslendirdi. Dimitri Shostakovich'in yaylı çalgılar sekizlisi için kaleme aldığı Opus 11 dizisinden Prelude ve Scherzo başlıklı ilk iki bölüm var sırada.

Dmitri Shostakovich'in Yaylı Çalgılar Okteti için yazdığı Opus 11 dizisinden ilk iki bölümü Kore Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 412 Re Majör 1. Korno Konçertosu ile devam ediyoruz. Solist Przemysław Wolczak.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 412 Re Majör 1. Korno Konçertosu'nu solist Premisi Volta ve Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Handel'in 1725 tarihli Rodelinda operasından bir kontrtenor aryası var sırada.

Tenor Matthew White ve Arte Dei Suonatori topluluğu Handel'in 1725 tarihli Rodelinda operasından bir arya seslendirdiler. Arnold Schönberg'in 1916 tarihli Piyanolu Kentetiyle devam ediyoruz. Demir Tugay başlıklı eseri Espier topluluğundan dinliyoruz.

Turpa kiinni! Ruue hier!

Schönberg'in 1916 yılında kaleme aldığı Demir Tugay başlıklı piyanolu kentetini Esbjerg topluluğu seslendirdi. Edvard Grieg'in Opus 64 senfonik dansları var sırada. Eserin Allegro Grazioso tempolu ikinci bölümünü Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Barberg bir yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası Edvard Grieg'in Opus 64 senfonik danslarından Allegro Grazioso tempolu ikinci bölümü seslendirdi. Isaac Albeniz'in İspanyol süitinden Cadiz başlıklı bölümün solo gitar için düzenlenmiş bir versiyonuyla devam ediyoruz.

Albeniz'in İspanyol Suite'inden Cadiz başlıklı bölümü gitarist Javier Diaz-Latorre seslendirdi. Programımız Amerikalı caz piyanisti ve besteci Chick Corea'nın God A Match başlıklı parçasıyla sona eriyor. Santur ailesinden bir çalgı olan Simbalom yorumuyla dinliyoruz.

0: Korea'nın God Match başlıklı parçasını Simbalom'da Sandu Sura, Django Club Trio eşliğinde seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz," dedi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çarpık zihniyet olarak niteledi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı ihracat rekorunu değerlendirdi. İhracatı ve ihracatçıyı güçlü bir şekilde desteklemenin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor dedi. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklamasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail'i ırkçı bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masarva Mansur'a "buradan defol" diyerek hakaretler yağdırdı. İngiltere'de polis verileri çalındı. 100 bin polisin bilgileri siber saldırganlar tarafından karanlık ağa sızdırıldı. Spor. Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elenmesi halinde play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kralov'u elemesi durumunda play-off turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Haberleri dinlediniz.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Julius Fučík'in Opus 215 Marinarella adlı orkestra için uvertürünü dinlediniz. Václav Neumann yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Antonin Dvorak'ın 15 sayılı orkestra için 7 parçasından bölümler dinlediniz. Dmitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Max Bruch'un Opus 42 La Minör Keman ve Orkestra için romansını sunduk. Dimitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solist Maxim Fedotov'du.

Ottorino Respighi'nin eski İtalyan ezgileri üzerine yaylı sazlar orkestrası için düzenlediği Antik Arya Dansları başlıklı suitinden bölümler sunduk. Rico Saccani yönetimindeki İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alp Eray Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Geçtiğimiz haftalarda müziğin izini şehirler üzerinden sürmeye devam ettik. Paris'in sanat dolu salonlarında dolaştık. Viyana'nın yüzyıllar boyunca şekillenen müzik geleneğine kulak verdik. Floransa'da operanın doğuşuna ve Rönesans müziğe bıraktığı izlere tanıklık ettik. Venedik'te ise kanalların, kiliselerin ve tiyatroların arasında Barok'un en parlak seslerini dinledik. Şimdi ise rotamız bizi Avrupa'nın bambaşka bir müzik merkezine götürüyor. Krallıkların yükselişine, savaşlara, yıkımlara ve yeniden doğuşlara tanıklık eden bütün bu dönüşümleri sanatına da yansıtan bir şehre. Berlin'e. Berlin yalnızca büyük bestecilerin yaşadığı bir şehir değil, aynı zamanda müzik tarihinin yön değiştirdiği anlara ev sahipliği yapmış bir kültür merkezidir. Barok'un son yıllarından klasik döneme, romantizmden modernizme uzanan bu yolculukta her kuşak Berlin'e kendi sesini bırakmıştır. Berlin, tarihi boyunca yalnızca bir başkent değil, aynı zamanda fikirlerin, sanatın ve

Değişimin buluştuğu bir şehir. Avrupa'nın birçok müzik merkezi köklü geleneklerini koruyarak gelişirken Berlin çoğu zaman yeni olanın peşinden gitmeyi seçti. Kralların saraylarından konser salonlarına, akademilerden operalara uzanan bu yolculukta şehir her dönemde kendi müzikal kimliğini yeniden oluşturduğu ilk duraklarından biri ise Johann Sebastian Bach'ın ikinci oğlu Carl Philipp Emanuel Bach. 1714 yılında Weimar'da doğan besteci, hukuk eğitimi almasına rağmen yaşamını müziğe adadı. 1740 yılında Prusya Veliaht Prensi, daha sonra Büyük Friedrich olarak anılacak 2. Friedrich'in hizmetine girerek Berlin'e yerleşti. Yaklaşık 30 yıl boyunca saray müzisyeni olarak görev yaptı. Klavsen virtüözü, besteci ve eğitmen kimliğiyle Berlin'in müzik yaşamının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Carl Philipp Emanuel Bach, babasının temsil ettiği barok geleneğini çok iyi biliyordu. Ancak müziğini geçmişin kurallarıyla sınırlamak yerine daha özgür, daha kişisel ve daha doğrudan bir anlatım geliştirdi. Beklenmedik armoniler, ani duygu değişimleri ve konuşur gibi ilerleyen melodiler onun müziğini çağdaşlarından ayıran en belirgin özelliklerdendi. 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan Empfindsamer, yani duyarlı uslup, onun eserlerinde en olgun örneklerine ulaştı. Bu yaklaşım yalnızca Haydn ve Mozart'ı değil, Beethoven'ın erken dönemini de etkileyecek, Berlin'i ise Avrupa'nın yeni müzik anlayışının önemli merkezlerinden biri haline getirecekti. Programımızın ilk eseri olan Carl Philipp Emanuel Bach'ın Do Minör Solfeggettosunu piyanist orkestra şefi Daniel Barenboim'den dinliyoruz.

Programımızın ilk eseri olan Carl Philipp Emanuel Bach'ın Do minör solfeggettosunu piyanist orkestra şefi Daniel Barenboim'den dinledik. Carl Philipp Emanuel Bach'ın La minör solo flüt sonatı 18. yüzyıl solo flüt repertuarının en önemli eserlerinden biridir. Büyük olasılıkla bestecinin Berlin yıllarında kaleme aldığı bu sonat, eşliksiz tek bir enstrümanla bile ne kadar zengin ve etkileyici bir müzikal anlatım kurulabileceğini gösterir. Barok geleneğin izlerini taşırken ani duygu değişimleri, özgür anlatımı ve cesur harmonik yaklaşımıyla Carl Philipp Emanuel Bach'ın öncüsü olduğu Empfindsamkeitsstilin yani duyarlı uslubun en belirgin örneklerinden biri olarak kabul edilir. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm yani Allegro sonatın en hareketli bölümüdür. Hızlı ve akıcı yapısıyla teknik ustalık gerektirirken yalnızca bir virtüözlük gösterisi olmanın ötesine geçer. Kısa motiflerin sürekli dönüşümü, beklenmedik duraklamalar ve dinamik karşıtlıklar müziğe konuşurcasına ilerleyen canlı bir ifade kazandırır. Tek bir flütün yarattığı bu zengin anlatım, Carl Philipp Emanuel Bach'ın melodik hayal gücünü ve ifade özgürlüğünü en etkileyici biçimde ortaya koyar. Şimdi Emanuel Bach'ın La minör solo flüt sonatının ikinci bölümü olan Allegro'yu, flütist James Galway'den dinliyoruz.

Emmanuel Bach'ın La minör solo flüt sonatının ikinci bölümü olan Allegro'yu flütist James Galway'den dinledik. Carl Philipp Emanuel Bach'ın Fa majör senfonisi, 1770'li yıllarda yazdığı ve olgunluk dönemini yansıtan 6 yaylı senfoniden biridir. Başlangıçta Baron Gottfried von Swieten için bestelenen bu eserler, dönemin klasik senfoni anlayışına yeni bir soluk getirmiştir. Besteci, barok dönemin kontrpuan geleneğini korurken ani değişimler, cesur harmoniler ve keskin karakter karşıtlıklarıyla müziğe son derece canlı ve dramatik bir ifade kazandırır. Bu yönüyle eser, Haydn ve Mozart'ın geliştireceği klasik senfoni anlayışının da önemli habercilerinden biri olarak kabul edilir. Dinleyeceğimiz birinci bölüm yani Allegro di Molto, enerjik ve kararlı bir açılışla başlar. Hızlı temposu ve sürekli ilerleyen ritmik yapısı, müziğe güçlü bir hareket duygusu kazandırırken, beklenmedik duraksamalar ve ani dinamik geçişler, Carl Philipp Emanuel Bach'ın duyarlı uslup anlayışını açıkça ortaya koyar. Temalar yalnızca tekrarlanmakla kalmaz. Gelişim boyunca yeni karakterler kazanır ve dinleyiciyi sürekli canlı tutan bir anlatı oluşturur. Bu bölüm, bestecinin klasik biçim anlayışını kişisel ve özgür ifade gücüyle nasıl birleştirdiğini gösteren en etkileyici senfonik sayfalardan biridir. Şimdi Emanuel Bach'ın Fa majör senfonisinin birinci bölümü olan Allegro di Molto'yu Riccardo Minasi yönetimindeki Ensemble Rezonans'tan dinliyoruz.

Emanuel Bach'ın Fa majör senfonisinin birinci bölümü olan Allegro di Molto'yu Riccardo Minassi yönetimindeki Ensemble Rezonans'tan dinledik. Carl Philipp Emanuel Bach'ın Re majör magnifikatı 1749 yılında Berlin'de bestelediği en önemli dini eserlerden biridir. Meryem Ana'nın Luka İncil'indeki övgü ilahisini temel alan eser, bestecinin hem babası Johann Sebastian Bach'tan devraldığı büyük koro geleneğini hem de kendi gelişmekte olan müzikal dilini bir araya getirir. Barok dönemin görkemli kontrpuan anlayışıyla daha yalın, daha duygusal ve bireysel bir anlatımın iç içe geçtiği bu yapıt, Carl Philipp Emanuel Bach'ın Berlin yıllarındaki olgunluğunu yansıtan başlıca eserlerden biri olarak kabul edilir. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm Quia Respexit, Latince metniyle çünkü kulunun alçak gönüllülüğüne baktı sözlerini dile getirir. Soprano solo için yazılan bu bölüm, eserin görkemli açılışının ardından daha içe dönük ve lirik bir atmosfer sunar. Akıcı melodisi, yalın orkestral eşliği ve ince ifade zenginliğiyle öne çıkan müzik, dışa dönük bir ihtişamdan çok kişisel bir minnettarlık ve iç huzuru duygusunu yansıtır. Carl Philipp Emanuel Bach'ın duyguya verdiği önem ve doğal anlatım anlayışı bu kısa ama etkileyici bölümde açıkça hissedilir. Şimdi Carl Philipp Emanuel Bach'ın Re majör magnifikatının Quia Respexit bölümünü soprano Venceslava Huruba Freiberger, Hartmut Haken yönetimindeki Carl Philipp Emanuel Bach Oda Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın Re majör Magnifikatının Cuyer Espexit bölümünü soprano Venceslava Huruba Freiberger, Hartmut Haak'ın yönetimindeki Carl Philipp Emanuel Bach Oda Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın Re minör flüt konçertosu, bestecinin Berlin yıllarında yazdığı en dikkat çekici konçertolardan biridir. İkinci Friedrich'in sarayında görev yaptığı dönemde bestelediği

Bu eser, dönemin flüt repertuarına önemli katkılar sağlamıştır. Flüte büyük ilgi duyan ve aynı zamanda iyi bir flütçü olan 2. Friedrich'in sarayında çalışan Carl Philipp Emanuel Bach, solo enstrümanın ifade gücünü ön plana çıkaran eserler kaleme almış, bu konçerto da onun en başarılı örneklerinden biri olmuştur. Barok konçerto geleneğinden beslenen yapıt, özgün anlatımı, beklenmedik armonileri ve yoğun duygusal diliyle klasik dönemin habercisi olarak öne çıkar. Dinleyeceğimiz birinci bölüm, yani Allegro, güçlü ve kararlı bir orkestral girişle başlar. Ardından solo flüt, yalnızca teknik becerisini sergileyen bir enstrüman olmaktan çıkar. Orkestrayla sürekli diyalog kuran, zaman zaman sorgulayan, zaman zaman da içten bir anlatıya dönüşen bir karakter haline gelir. Keskin ritmik karşıtlıklar, ani dinamik değişimler ve akıcı melodiler Carl Philipp Emanuel Bach'ın Empfindsamer-Stil anlayışını açıkça yansıtır. Bu bölüm hem virtüöz bir flüt konçertosunu hem de duygusal anlatımı merkeze alan yenilikçi bir müzik dili olarak Berlin'de filizlenen yeni estetik anlayışın en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilir. Şimdi Emanuel Bach'ın Re minör flüt konçertosunun birinci bölümü olan Allegro'yu flütist Emanuel Pihut, Trevor Pinnock yönetimindeki Potsdam Akademik Oda Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın Re minör flüt konçertosunun birinci bölümü olan Allegro'yu, flütist Emanuel Pahud, Trevor Pinnock yönetimindeki Potsdam Akademik Oda Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın La Majör Violonsel Konçertosu, bestecinin Berlin yıllarında yazdığı ve violonseli ilk kez gerçek anlamda bir solo anlatıcı olarak öne çıkaran eserlerinden biridir. Dönemin violonsel repertuarı henüz gelişme aşamasındayken kaleme alınan bu konçerto, enstrümanın yalnızca teknik olanaklarını değil, aynı zamanda zengin ifade gücünü de ortaya koyar. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm, yani Largo con Sordini Mesto, eserin en içe dönük ve etkileyici sayfalarından biridir. Başlıktaki con Sordini ifadesi, yaylı çalgıların susturucu kullanmasını, Mesto ise hüzünlü ve ağırbaşlı bir anlatımı ifade eder. Bu sayede orkestranın yumuşayan tınısı içinde violonsel, neredeyse insan sesi gibi şarkı söyleyen uzun ve zarif cümlelerle öne çıkar. Bölüm boyunca gösterişten uzak, derin ve samimi bir ifade hakimdir. Carl Philipp Emanuel Bach bu eserinde dinleyiciyi iç dünyaya yönelen sessiz ve düşünceli bir yolculuğa davet eder. Şimdi Carl Philipp Emanuel Bach'ın La Majör Violonsel Konçertosu'nun ikinci bölümü olan Largo con Sordini Mesto'yu violonsel sanatçısı Alison McGillray, Andrew Mensah öncülüğündeki The English Concert topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın La Majör Violonsel Konçertosu'nun ikinci bölümü olan Largo Consordini Mesto'yu, violonsel sanatçısı Alison McIlroy, Andrew Mansell öncülüğündeki The English Concert topluluğu eşliğinde seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, yani İsa'nın dirilişi ve göğe yükselişi adlı oratoryosu, 1774 yılında tamamladığı ve Carl Wilhelm Ramler'in librettosu üzerine bestelediği en önemli vokal eserlerden biridir. Oratoryo, İsa'nın çarmıha gerilişini değil, dirilişinin ardından yaşanan manevi dönüşümü ve göğe yükselişini konu alır. Bu yönüyle dramatik olaylardan çok karakterin iç dünyasını

dünyasına ve inanç yolculuğuna odaklanır. Barok oratorio geleneğini sürdüren eser, aynı zamanda daha yalın anlatımı, zengin orkestrasyonu ve duygusal derinliğiyle klasik dönemin estetik anlayışına da yaklaşır. Haydn'in Die Schöpfung ve Die Jahreszeiten gibi büyük oratoryalarına giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir. Dinleyeceğimiz 4 numaralı arya Mein Geist voll Furcht, yani ruhum korkuyla dolu, eserin en dokunaklı bölümlerinden biridir. Korku, belirsizlik ve umut arasında gidip gelen metin, Carl Philipp Emanuel Bach'ın müzik dilinde son derece içten bir karşılık bulur. Uzun soluklu melodiler, beklenmedik armonik geçişler ve orkestranın ince dokusu, karakterin ruh halini büyük bir doğallıkla yansıtır. Besteci bu aryada dışa dönük bir dramatik etki yaratmaktan çok, insanın iç dünyasındaki kırılganlığı ve inancın sağladığı teselliyi ön plana çıkarır. Şimdi Carl Philipp Emanuel Bach'ın Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu oratoryosundan Mein Geist voll Furcht adlı aryayı bariton Peter Harvey, Philip Harvey yönetimindeki Age of Enlightenment Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu oratoryosundan Mein Geist voll Furcht adlı ariyeyi Briton Peter Harvey, Philip Hathaway yönetimindeki Age of Enlightenment Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın Selma eseri, bestecinin lead formu alanındaki en zarif örneklerinden biridir. 18. yüzyılın ikinci yarısında büyük ilgi gören lead geleneğinin gelişimine katkı sağlayan bu eser, dönemin edebiyatıyla müzik arasında güçlü ilişkiyi de yansıtır. Carl Philipp Emanuel Bach şarkıda gösterişli bir vokal yazısından çok metnin anlamını ve duygusunu öne çıkaran yalın ama etkileyici bir anlatımı tercih eder. Böylece şiir ile müzik arasında doğal ve dengeli bir bütünlük kurar. Selma, İskoç şair James MacPherson'ın büyük yankı uyandıran Ossian şiirlerinden esinlenen metinlerden biridir. 18. yüzyıl Avrupa'sında büyük ilgi gören Ossian şiirleri, doğa, yalnızlık, özlem ve geçmişe duyulan hasret gibi temalarıyla romantizmin habercisi sayılmıştır. Emanuel Bach da bu atmosferi sade fakat son derece duyarlı bir müzik diliyle yansıtır. Şarkı boyunca melodi, şiirin doğal konuşma ritmini izler. Beklenmedik armonik geçişler ve ince nüanslar, metindeki duygusal değişimleri güçlendirir. Bu yönüyle Selma, yalnızca Carl Philipp Emanuel Bach'ın lead anlayışını değil, aynı zamanda 18. yüzyılın sonlarına doğru gelişecek Alman leadlerinin ve Schubert'e uzanacak geleneğin erken ve önemli adımlarından biri olarak kabul edilir. Şimdi Emanuel Bach'ın Selma adlı leadini, mezzo-soprano Magdalena Koschena, Reinhard Göbel yönetimindeki Musica Antica Köln eşliğinde seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın Selma adlı lidini, mezzo-soprano Magdalena Kocaena, Reinhard Goebel yönetimindeki Musica Antica Köln eşliğinde seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın Heilig ist Gott, yani Kutsaldır Tanrı adlı eseri, 1776 yılında bestelediği en etkileyici dini yapıtlarından biridir. Alto solo, çift koro ve iki orkestra için yazılan eser, ilk kez Hamburg'da Aziz Mikael Yortus'u kutlamalarında seslendirilmiştir. Görkemli yapısı ve mekansal koro düzeniyle dikkat çeken bu eser, meleklerin ve insanların Tanrı'yı birlikte yücelttiği kutsal metni müzikal bir anlatıya dönüştürür. Emanuel Bach, bu yapıtı kariyerinin en önemli eserlerinden biri olarak görmüş, hatta bestelerken kendisini gelecekte de hatırlatacak eserlerden biri olmasını umduğunu ifade etmiştir. Eserin merkezinde yer alan Heilig ist Gott,

ve iki orkestranın oluşturduğu geniş ses dünyası yalnızca güçlü bir işitsel etki yaratmakla kalmaz. Gökyüzüyle yeryüzünün aynı ilahide buluştuğu duygusunu da hissettirir. Şimdi Carl Philipp Emanuel Bach'ın Heilig ist Gott adlı eserini Contralto Gestendi solistliğinde John Batt yönetimindeki Dunedin Konsort topluluğundan dinliyoruz.

0: Carl Philipp Emanuel Bach'ın Heilig Is God adlı eserini Contralto Gestendi solistliğinde John Butt yönetimindeki Dunedin Konsort topluluğundan dinledik. Berlin yolculuğumuzun ilk durağında Johann Sebastian Bach'ın mirasını yalnızca sürdüren değil, onu yeni bir ifade biçimiyle dönüştüren Carl Philipp Emanuel Bach'ın dünyasına konuk olduk. Onun müziğinde akıl ile duygu, gelenek ile yenilik arasında kurulan ince denge, yalnızca kendi dönemini değil, Haydn'a, Mozart'a ve Beethoven'a uzanan yeni bir müzik anlayışını da şekillendirdi. Gelecek hafta yolu Berlin'den geçen besteciler dizimizde Felix Mendelssohn ile buluşacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Müziğin rotasında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Müziğin rotası.

0: Odadan dünyaya.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te Oda Müziği'nin Renkli Dünyası Odadan Dünyaya programında her salı sabahı olduğu gibi yeniden birlikteyiz. Bugün programımıza Schubert, Fauré, Mendelssohn ve Chopin konuk oluyor. Erken romantik dönemin melodi dehası Franz Schubert'in henüz 15 yaşındayken 1812 yılında aile meclisindeki oda müziği oturumları için kaleme aldığı Do majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü, klasik dönem ustaları Haydn ve Mozart'ın ayak izlerini takip eden dinamik yapısıyla dikkat çeker. Genç bestecinin parlak geleceğinin habercisi niteliğindeki bu 4 bölümlü erken dönem eseri, Presto'nun enerjik temaları, Andante'nin duru lirizmi, Menuetto'nun geleneksel dans ritimleri ve Allegro con Spirito'nun coşkulu finaliyle Schubert'in müzikal olgunlaşma sürecindeki ilk deha pırıltılarını kulaklarımıza taşımaktadır. Şimdi Schubert'in 2 numaralı Do majör yaylı çalgılar dörtlüsünü Melos Quartet'ten dinliyoruz.

Schubert'in 2 numaralı Do majör yaylı çalgılar dörtlüsünü Melos Quartet'ten dinledik. Gabriel Fauré'nin oda müziği edebiyatına kazandırdığı La majör 1 numaralı keman ve piyano sonatının açılışını yapan Allegro Molto bölümü, Fransız müziğinin duru zarafetini ve coşkulu lirizmini en saf haliyle yansıtır. Piyanonun dalgalı ritimleri üzerinde yükselen kemanın o asil ve geniş soluklu ilk temasıyla dinleyiciyi hemen kavrayan bu bölüm, iki enstrümanın adeta birbiriyle nefes aldığı tutkulu bir diyaloğa sahne olurken, Fauré'nin zengin armonik geçişleri ve akıcı yazı tınısal bir şiir sunmaktadır. Şimdi Gabriel Fauré'nin La majör 1 numaralı keman ve piyano sonatını Itzhak Perlman ve Emmanuel Ax'tan dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin La Majör 1 numaralı keman ve piyano sonatını Itzhak Perlman ve Emmanuel Ax'tan dinledik. Sırada Felix Mendelssohn'un henüz 18 yaşındayken Beethoven hayranlığı ve ilk gençlik aşkının heyecanıyla kaleme aldığı Opus 13 La Majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü var. Eserin yaylıların adeta fısıldaşarak başladığı, ardından tutkulu ve fırtınalı bir tempoya büründüğü ilk bölümü oda müziğinin dramatik gücünü kulaklarımıza taşıyor. Hemen ardından gelecek ikinci bölümse dinleyicisine derin bir içsel sükunet ve lirik bir huzur vaat ediyor. Şimdi sizleri romantik dönemin bu duygu yüklü başyapıtının ilk iki bölümüyle baş başa bırakıyoruz.

TRT Radyo 3'te Oda Müziği'nin Kalbi Odadan Dünya'ya programında şimdi Polonyalı besteci Frédéric Chopin'in Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladı kulaklarımızda yankılanacak. Bestecinin 1835 yılında tamamladığı edebiyattaki balat formunu ilk kez enstrümantal müziğe, özellikle de can dostu piyanoya uyarladığı bu görkemli eser, sürgündeki vatan hasretinin, imkansız aşkların ve dramatik patlamaların hikayesini anlatıyor. Piyanonun tuşlarında hayat bulduğu bu tınısal şiir, sakin bir girişin ardından bizi fırtınalı yükselişlere ve derin bir iç hesaplaşmaya davet ediyor. Şimdi Chopin'in Sol Minör 1 numaralı baladını Christian Zimmermann'dan dinliyoruz.

Chopin'in Sol Minör 1 numaralı baladını Christian Zimmermann'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Her coğrafya, her eser bir zaman dilimi ve her yorum insanlığın farklı bir yüzü. Senfonik yorumlarıyla dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleri eşliğinde pop'tan caza, Türk sanat müziğinden rock'n'roll'a uzanan müzik türleri arasında dolaşacağız bugün zamanın ruhunda. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle giriş yaptığımız Türler Ötesinde serimizin ikinci bölümü kaldığımız yerden devam ediyor. İnsanlık tarihinin ses atlasını andıran bu yolculukta müzik artık yalnızca dinlenen bir şey değil, izi sürülen bir hafıza. Katman katman açılan bir insanlık hikayesi olarak karşımıza çıkacak. Adele'in güçlü ve geniş nefesli söyleyişiyle zaman zaman bir opera sanatçısının dramatik anlatımını ve sesini hatırlatıyor bana. Hello şarkısı, yaylıların zarafeti, piyanonun dinginliği ve saksofonun sıcak tınısıyla bu kez bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Pop müzik, senfoni orkestrasının dokunuşuyla yeni bir derinlik kazanıyor. Roman Sato'nun düzenlemesi Adele ve Hello şarkısıyla. Hazırsanız zamanın ruhu başlıyor.

Hello.

Zamanın ruhunda şimdi türlerin en keskin kırılma noktalarından birindeyiz. Rock müziğin isyankar ruhu, hatta onun en ham ve en içe dönük hali. Grunge müzik türü senfoniyle buluşuyor, kıtalar arası ve türler arası tüm farklılıklar tek bir düşüncede eriyebiliyor. Sesin ve insan ruhunun en sadeleşmiş hali orkestranın gücüyle bir arada. Ve sahnede Kurt Cobain. Ama bu sefer gitarıyla yalnız değil, yanında dev bir orkestra ona eşlik ediyor. Oldukça genç yaşlarda bestelediği Smells Like Teen Spirit'le Nirvana ve Live Orkestra şimdi kulaklarınızda.

Nirvana'nın açtığı o isyan çizgisinden sonra şimdi sahnede bambaşka bir ağırlık var. Rock'ın en sert damarlarından metalin en derin katmanlarına doğru ilerliyoruz zamanın ruhunda ve Metallica. Metal müziğin sert ruhu senfoni ve orkestrayla bambaşka bir dönüşüm yaşıyor. Hatta ona daha derin bir kapı aralıyor diyebiliriz. Metallica'nın One eseri bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri. Bu şarkıda savaşın insan ruhunda bıraktığı en karanlık izlerden biri anlatılıyor. Dalton Trumbo'nun Johnny Got His Gun romanından ilham alan eser, bir askerin savaşta ağır şekilde yaralanıp ne hareket edebildiği, ne konuşabildiği, ne de duyabildiği bir beden içinde sıkışıp kalmasını konu eder. Yani dış dünyayla tüm bağları kopmuş bir bilincin sessiz çığlığını anlatır. Bir taraftan da Metallica'nın sözlerinde gördüğümüz derinlik burada da karşımıza çıkar. Şarkı yalnızca savaş karşıtı bir anlatı değil, aynı zamanda insanın varoluşunu, bilinç ve beden arasındaki kopuşu sorgulayan sert bir iç monolog gibidir. Ve tabii ki en önemlisi, savaş geride ne bırakır sorusu burada gerçek anlamını bulur. Metallica grubu bu eserde kendi müzikal sınırlarını da genişletir. Van, grubun senfonik orkestralarla sahnede yeniden yorumlandığı en güçlü eserlerden biridir. Sert gitar rifflerinin içine yerleşen orkestral katmanlar ona bir yas, bir ağıt ve derin bir insani kırılganlık da ekler. Çünkü geçmişten geleceğe insanlığın ortak çığlığını taşıyor. Ve şimdi sene 2019, konser başlıyor. San Francisco Senfoni Orkestrası yerini aldı. Sahne kararıyor. Seyirciler çığlık çığlığa ve vokalde

Elektronik müzik çoğu zaman geleceğin sesi olarak tanımlanır. Oysa bu ses düşündüğümüzden çok daha insani bir yerden beslenir. Ritim, tekrar ve katmanlı yapı. Tıpkı bir orkestranın içinde farklı enstrümanların aynı bütünlüğü kurması gibi. İşte bu yüzden elektronik müzikle senfoni karşılaştığında bir çatışma değil, bir genişleme yaşanır. Dijital olan akustik olanla birleşir, ortaya ne sadece teknolojik ne de sadece klasik müzik kalır. İkisinin ötesinde yeni bir anlatım doğar. 2010 yapımı Tron, bu birleşimin sinema tarihindeki en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Daft Punk, elektronik müziğin ikonik ikilisi olarak bu projede alışılmış stüdyo dünyasının dışına çıktı ve Prag Film Orkestrası ile birlikte çalışarak dev bir senfonik evren kurdu. Rudolfinum konser salonunda kaydedilen performansıyla George Quinton'un yönetiminde Prag Film Orkestrası yorumuyla şimdi o evrenin içine giriyoruz. Daft Punk, Flynn Lives, zamanın ruhunda.

TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhunda sunucunuz ben Sanem Gülşen, yazarla yolculuğumuz devam ederken değerli düşünceleriniz ve güzel mesajlarınız için kucak dolusu sevgiler. Bu ortak heyecanı ve duyguyu paylaşmak gerçekten çok özel. Bu yüzden görüşlerinizi ve beğenilerinizi bize ulaştırmak isterseniz TRT Radyo 3 Instagram ve Facebook sayfamızdan Zamanın Ruhu başlığı altında yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Geçmiş tüm yayınlarımızı dinlemek isterseniz de eğer TRT Dinle web adresimizden yine Zamanın Ruhu başlığı altında yeniden buluşabiliriz. Sırada müziğin en sade ama en derin anlatım biçimlerinden birine geçiyoruz. Neoklasik dünyanın içe bakan sessiz gücüne. Çoğu zaman gösterişten uzak, sade bir anlatım gibi görünür. Ama aslında her nota dinleyiciyi yavaşça içine çeken bir düşünce alanı kurar. Bu müzikte hız yok.

çağdaş bestecilerin klasik geleneği yeniden yorumlama çabasıyla doğdu. Orkestral yapı korundu ama anlatım dili sadeleşti. Bazen tek bir motif bütün bir hikayeyi taşıyordu. Ludovico Einaudi bu dünyanın en bilinen bestecilerinden biri. Experience'a bu anlayışın en güçlü örneklerinden. Şimdi Milano'dayız. Tiyatro Dal Verme sahnesinden yükselen o melodilerin içine giriyoruz. Ludovico Einaudi, Experience zamanın ruhunda. Şimdi kulaklarınızda.

Sırada müziğin en zarif ama aynı zamanda en karakterli alanlarından birine, cazın ve swingin altın çağına uzanıyoruz. Caz ve big band dünyası yalnızca bir müzik türü denemez, bir dönem hissi daha çok. Orkestranın geniş nefesiyle bireysel sesin özgürlüğünü aynı anda taşıyan bu dünya, 20. yüzyılın şehir hafızasını içinde barındırıyor. Ve bu dünyanın en güçlü simgelerinden biri Frank Sinatra. Sinatra'nın mikrofonu bir enstrüman gibi kullanması, cümleleri adeta konuşur gibi söylemesi ve her parçayı kişisel bir hikayeye dönüştürmesiyle müzik tarihine geçmiştir. Hatta döneminde The Voice olarak anılması onun yalnızca sesindeki güçten değil, yorumunun kimlik oluşturma gücünden gelir. Sinatra'nın sahnedeki duruşu, cazın doğaçlama ruhunu bu popüler kültür ikonuna dönüştüren en önemli eşiklerden biri. Bugünse o miras Seth MacFarlane'in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. John Wilson Orkestrası eşliğinde Sinatra'nın repertuarı bu kez prom sahnesinde büyük orkestral ihtişamıyla yeniden hayat buluyor. Sizi o sahnedeki geceye götürüyorum. Seth MacFarlane, Frank Sinatra repertuarı John Wilson Orkestrası eşliğinde proms performansıyla şimdi zamanın ruhunda. There may be trouble ahead.

zamanla sınırları aşarak farklı coğrafyalarda yeniden yorumlanmış en bilinen halk ezgilerimizden biri. 2016 Bolu'da bir konserden kaydedilen bu yorumda The Youth Chamber Türksoy Orkestrası, Şef Mustafa Mekmandorov yönetiminde geleneksel bir İstanbul türküsü Katibim ya da Üsküdar'a giderken şimdi sizlerle.

Dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleri eşliğinde pop'tan caza, Türk sanat müziğinden rock'n'roll'a uzanan türler arasında farklı müzik geleneklerinin aynı sahnede nasıl ortak bir duyguya dönüştüğünü keşfediyoruz. TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhu programındasınız. Şimdi sırada sesin en eski katmanlarından birine, folk geleneğinin ve kelt müziğinin büyülü atmosferine uzanıyoruz. Bu müzik türü çoğu zaman geldiği toprakların coğrafyanın izlerini taşır. Sözden önce duygunun konuştuğu, melodinin bir anlatıya dönüştüğü bir alan. Lorena McKennitt bu dünyanın en özgün seslerinden biridir. Onun müziğinde kelt ezgileri yalnızca geçmişi anlatmaz, aynı zamanda zamansız bir yolculuğa dönüşür. The Mask and Mirror albümü, Maskeler ve Aynalar, Doğu ile Batı arasında kurduğu müzik.

Kalbi Köprü. Folk müziğini tüm dünyaya tanıtan ve sevdiren isimlerden biri, şimdi o dünyanın en bilinen şarkılarından biriyle. Lorena McKennitt, The Mystic Stream, zamanın ruhunda.

TRT Radyo 3'te zamanın ruhunda progresif rock'ın içe dönük ve sinematik dünyasındayız Pink Floyd'un Hey You şarkısıyla. Yalnızlığın duvarlarını sessizce örerken orkestral yorumuyla birlikte bu yalnızlık çok daha geniş bir boşluğa dönüşüyor. The Royal Philharmonic Orkestrası'nın dokunuşuyla eser bir rock şarkısından insanın iç sesine dönüşen bir sahneye evriliyor. Hey You, The Royal Philharmonic yorumuyla Pink Floyd'un yankısını dinliyoruz.

Bir programımızın daha sonuna gelirken, rock'n'roll ateşi senfonik bir ihtişamla yeniden alevleniyor. Robin Smith'in yorumu, Elvis Presley, A Big Hunk of Love'la Türler Ötesi'nde serimizin son bölümünü tamamlıyoruz. Programımız boyunca her müzik türü biraz birbirine yaklaştı. Her ses kendi sınırından biraz taştı. Farklı olanlar yan yana geldiğinde aslında ne kadar ortak bir hikaye taşıdıklarını duyduk. Ve belki de hissettik. Belki de en önemlisi, müzikte olduğu gibi hayatta da en güçlü şeyin farklılıklarla birlikte güzelleştiğini hatırladık. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de TRT Radyo 3'te zamanın ruhunda yeniden buluşuncaya kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Beştepe'deki toplantı Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. Onun iki maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası vardı. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı.

ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün ve yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerde şiddetli rüzgar beklendiğini belirtti. Orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Bu kritik günlerde tedbirin elden bırakılmaması çağrısı yaptı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. En düşük emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Türk Savunma Sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Yabancılara hileli satış yoluyla usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütü çökertildi. 16 ildeki operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Bu yöntemle usulsüz vatandaşlık alan 687 kişinin Türk vatandaşlıklarının iptali için de çalışma başlatıldı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'i işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 19 Filistinli daha katledildi. Fas'tan İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'ya yönelik kitlesel göç Avrupa Birliği'nin gündeminde 22 üyenin acil tedbir talebi üzerine Avrupa Birliği İçişleri Bakanları bugün olağanüstü video konferans düzenliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Valkyries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Haberleri dinlediniz.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirler, şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. Fransız ve İspanyol müzisyenlerin kurmuş olduğu French Latino topluluğu Akdeniz'in çeşitli kentlerinde konserler vermekte. İsterseniz sizleri bugün bu topluluğun Barcelona'da verdiği konsere davet edeyim. French Latino ve çalıp söyledikleri güzel şarkı El Reloj, yani saat.

French Latino grubundan dinledik El Reloj adlı çok sevilen şarkıyı. Şimdi bir gün anlamındaki şarkılarıyla Mario Bosa grubunu dinliyoruz.

Mario Bosa grubu sempatik bir bosa ritmiyle E Un Giorno adlı şarkılarını seslendirdiler. Şimdi Danny Cruston Sanchez gitarıyla sesine eşlik ediyor. Amor mio, aşkım benim diyor.

Danny Creston Sanchez gitarıyla aşkını anlatıyordu. Amor Mio. Italian Atmosphere grubu şimdi bizlere Akdeniz sahillerinden sesleniyor. Önce Sotto la Luna, Mehtap Altında, sonra da Venezia, Piangere Piano. Venedik usulca ağlıyor.

İtalyan Atmosfer grubunu dinledik. İki çok güzel Akdeniz kokan şarkıda. Önce Sotto di Luna, Ay ışığı altında aşk. Sonra da Venezia, Piange Piano. Venedik usulca ağlıyor. En sevdiğim ve bana hüzün veren enstrümanların başında gelir bandoneon. İşte bu çalgı için yazılmış bir besteyi Julio Iglesias'tan dinliyoruz. Bandoneon.

Julio Iglesias yorumluyordu bu güzel şarkıyı, Bandoneon. Şimdi Fransız müzisyen ve şarkıcı Charles Aznavour'un ölümsüz eseri La Bohème adlı şarkıyı Portekizli harika ses Buika'dan dinliyoruz.

0: harika ayrı harika, doyumsuz bir eser, La Bohème. Şimdi Ömür Göksel'i İspanyolca sözlerle söylediği iki güzel şarkısında dinliyoruz. Önce Tres Palabras, üç kelime, sonra da Quien Será, kim olabilir seni bu kadar sevecek diyor Ömür Göksel şarkısında.
1: Oye la confesión.

Ömür Göksel söylüyordu. Önce tres palabras, sonra da quien será. İspanyolca sözlerle söylüyordu sanatçımız. Şimdi Gualberto Castro, çok ama çok sevdiğim 1960'larda Şilili şarkıcı Lucho Gatica'nın söylemiş olduğu En mi soledad, benim yalnızlığım anlamındaki şarkıyı söylüyor.

Ay Soledad, Gualberto Castro'dan dinledik bu hüzün dolu şarkıyı. Şimdi de Brian Ferry bizlere aşka köle olmuş birini anlatıyor. Slave to Love.

Slave to Love, Aşkın Kölesi, Brian Ferry'den dinledik bu harika şarkıyı. Şimdi Frédéric Chopin'in E minor prelüdünü James Last'in Madrid konserinden sizlere dinletmek istiyorum. Muhteşem bir orkestra, muhteşem bir eser. Solist Marion Lambrecht.

James Last'in büyük orkestrası eşlik ediyor. Ben de hayran hayran dinliyordum bu güzel solisti. Prelude E minor. Şimdi The Narrow Gate adlı dar kapı anlamındaki parçayı Golden Hour Private Bossa Nova grubundan dinliyoruz. Dans etmek serbest.

Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep. Sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. İletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle biri geçmişte bu hafta tamamlanan ve iki besteciye ait eserleri paylaşacağız. Programımıza 170. vefat yılında andığımız İtalyan Armoni Orkestrası şefi ve flütçü Giuseppe Donizetti'nin müziğiyle başlıyor. 6 Kasım 1788 günü Bergamo'da dünyaya gelen, amcasıyla çalışmaları sayesinde müziğe adım atan Donizetti, yaşı büyük olmasından dolayı okul öğrenimine kabul edilmedi, özel ders aldı. Ardından Napolyon'un Elba Adası'na sürgününde beraberinde görevlendirilen alayın armoni orkestrasında flütçü olarak görevlendi. Mehter'e son vererek padişahlığa bağlı müzik kurumu olan Musikai Hümayun'u kuran, Sultan II. Mahmud'un arayışlarına cevap veren Sardunya elçisinin aracılığıyla babası ve 9 yaş küçük opera bestecisi kardeşi Gaetano'nun karşı çıkmasına aldırmadan 17 Eylül 1828'te payitahta vardı. Zaman kaybetmeden işe koyuldu, ancak alışık olduğu nota sistemini hiçbir müzisyenin bilmediğini görünce çareler aradı. Enderun kökenli müzisyenlerden bir kısmının Hamparsum notasını bildiğini fark edince bu sistemi öğrendi ve notasyon eğitimi için bir çizelge tasarladı. İdaresindeki müzisyenlere çalıştırmak ve çaldırmak maksadıyla İtalya'dan nota getirtti. Armoni orkestrasıyla ilk konseri kısa zamanda vermesi, ayrıca padişah için marş bestelemesi saltanat ailesinde memnuniyet yarattı. II. Mahmud için yazdığı marş, padişahın olduğu törenlerde seslendirilir olunca bir tür temsil marşına dönüştü. Resmi milli marşı olmayan Osmanlı'nın milli marş yerine kullandığı ilk yapıtı kazandırmış oldu. Adına marş bestelediği padişah Abdülmecit döneminde saygı ve özen gördü. Paşalık eşiti memuriyet görevine getirildi. 12 Şubat 1856 günü 68 yaşında vefat etti. Kurduğu ve yapılandırdığı armoni orkestrasının üfleme ve vurma çalgılar sanatçıları, opera ve operet gibi temsillerde eşlik eden orkestrayı yaylı çalgılar mensuplarıyla oluşturduğu kurumda böylelikle dört ana kol yanında yardımcı kollar ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet sonrası yönetimin Türk sanatçıları geçmesiyle Saffet Atabine'nin başa geçtiği kurumun temsil orkestrası kısmı senfoni orkestrasına dönüştürüldü. Saltanatın 1 Kasım 1922'de kaldırılmasıyla bu kurum makamı Hilafet Muzikası adını aldı. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması sonrası 11 Mart'ta Ankara'da o zamanki şefi Osman Zeki Üngör Bey yönetiminde konser verdi ve 6 Nisan'da Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti görevini devraldı. 1932'de kurumun iki büyük kolu olan Armoni Muzikası'yla Senfoni Orkestrası iki ayrı bakanlık uhdesine verildi. Günümüzde Armoni Muzikası, Milli Savunma Bakanlığı Armoni Muzikası adıyla, Senfoni Orkestrası ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi emeğiyle Türk müzik yaşamının oluşmasında temel vasfı taşıyan, birçok adımı atmış olarak sayılan Giuseppe Donizetti'yi iki eseriyle analım. İlk olarak iki klarnet için sonat yapıtının Allegro Moderato Tempolu ilk bölümünü ve

170. vefat yılında andığımız İtalyan Armoni Orkestrası şefi ve flütçü Giuseppe Donizetti'nin iki klarnet için sonat yapıtının Allegro Moderato Tempolu ilk bölümünü Luigi Magistrelli ve Laura Magistrelli seslendirdi. Sevgili dinleyenler, şimdi de Donizetti'nin askeri müzik için muharebe ya da çatışma, savaş olarak dilimize çevirebileceğimiz eserini klarnet sanatçısı Luigi Magistrelli ve piyanist Claudia Bracco'nun kaydıyla sunuyoruz.

0: 170. vefat yılında andığımız İtalyan Armoni Orkestrası şefi ve flütçü Giuseppe Donizetti'nin askeri müzik için muharebe ya da çatışma savaş olarak dilimize çevirebileceğimiz eserini klarnet sanatçısı Luigi Magistrelli ve piyanist Claudia Bracco'nun kaydıyla sunduk.
1: Eskici.
0: Değerli dinleyenler, Eskici köşesinde 60 yıl önceydi. Ağustos 1966'da Ankara'da yazımı tamamlanan Türk besteci Ulvi Cemal Erkin'in piyano ve orkestra için senfoni konçertant yapıtını radyolarınıza ileteceğiz. 1. Çağdaş Türk Müziği Haftası başlıklı etkinlikler çerçevesinde 10 Kasım 1967'de piyanist Ferda Erman solistliğinde ve Gotthold Ephraim Lessing yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından ilk kez seslendirilmeden önce eser hakkında bestecinin TRT Ankara Radyosu mikrofonlarına yaptığı açıklamayı, ettiği teşekkürü, adına ailesince hazırlanan web sitesinin aracılığıyla getirelim radyolarınıza.
2: 10 Kasım konserinde konçertant senfonisi çalınacak olan Ulvi Cemal Erkin şunları söyledi.
3: Söze başlamadan evvel TRT kurumuna, besteciler ve kendim adına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çünkü bestecilere eser sipariş etmek keyfiyet.

0: bu neviden siparişler yapılmakta ve kendi memleketlerine, musikilerine katkıda bulunmaktadırlar. Geç de olsa bizde de 3 sene evvel başlayan bu iş Türk musikisine 18 mühim eser kazandırmıştır bugün. Bana verilen sipariş bir konçertant eserdi. Konçertant olmasından başka hiçbir şey empoze edilmiş değildi bana. Ben piyano ve orkestra için bir eser düşündüm ve bu konçertant senfoniyi yazdım. Konçertant senfonide bir sazdan fazla solist bulunur. Benim yazdığım eserde yalnız piyanonun adı geçiyorsa da eserin muhtelif bölümlerinde çeşitli sazlar solistik mahiyette işler yaptıklarından her birini ayrı ayrı saymaktansa yalnız en mühim solist olan piyanoyu saydım. Türk halk musikisinin ve Türk sanat musikisinin tesirleri öyle zannediyorum ki eserimde vardı.
1: Ulvi Cemal Erkin'in Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 10 Kasım 1967 tarihli konserinin öncesinde TRT Ankara Radyosu mikrofonlarına yaptığı açıklamayı, ettiği teşekkürü adına ailesince hazırlanan web sitesinin aracılığıyla getirdik radyolarınıza. Erkin'in TRT siparişiyle yazdığı Senfoni Konçertant yapıtını 1992'de kaydedilen ve 1993'te Hungaroton etiketiyle Macaristan'da yayınlanan Ulvi Cemal Erkin adlı albümden piyanist Ferda Erman'ın solistliğinde ve Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. İlk bölüm Andante con moto, ikinci bölüm Adagio ve üçüncü bölüm Allegro moderato tempolu.

0: Orkestra için senfonik konçertant yapıtını piyanist Verda Erman'ın solistliğinde ve Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. İlk bölüm Andante con moto, ikinci bölüm Adagio ve üçüncü bölüm Allegro moderato tempoluydu. Saygıdeğer dinleyenler, müzikli güncenin sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsöz Günce. Elektronik posta adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antep, sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu yapımı Yeni Bir Günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda klarnet ve klarnetler için yazılmış ya da düzenlenmiş eserlere yer vereceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizlere keyifli deneyimler yaşatması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Theodore Schoen, Laura Ardan, Ricardo Morales, James Ognivene, Timothy Paradise ve Ivan Zippon. Hepsi de Amerika'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde müzikseverlerin iyi bildiği orkestraların birinci klarnetçileri. Bu klarnetçiler çeşitli bestecilere ait eserlerin 6 klarnet için yapılmış düzenlemelerini seslendirmek için bir araya gelmişler. Seçkin 6 klarnetçiden oluşan bu topluluğun dinleyeceğimiz kayıtlarının yer aldığı albüm Klarnet Kovanı ismiyle yayınlanmış. Klarnet Kovanı isimli bu albümden dinleyeceğimiz ilk eser ise Astor Piazzolla'nın Il Suadu Tango isimli eseri.

Astor Piazzolla'nın Stuart du Tango isimli eserinin Bruce Edwards tarafından yapılmış 4 klarnet için düzenlemesini dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, sıradaki eser senfoni ve operalarıyla tanınan John Harbison'a ait. Besteci Klarnet Society'nin isteği üzerine Trio Sonata isimli eserini 2 klarnet ve bas klarnete uyarlamış. Eser ana fikrini barok dönem trio sonatından alıyor. 4 bölümden oluşan eserin bölüm başlıkları hızlı, hızlı, hızlı, hızlı.

Günter Schüller'in Dio Sonatası'nı dinledik. Radyo 3'te günümüzü dinlemekteki beraberliğimiz Thomas Barker'ın Single Six isimli eseriyle devam ediyor.

Thomas Barker'ın Single Six isimli eserini dinledik. Dünyanın tanınmış orkestralarının birinci klarnetçilerinin seslendirdiği özgün ve düzenleme eserlere yer verdiğimiz programımıza dinleyeceğimiz son eser Evan Zipori'nin Hive isimli eseri. Besteci eserinin çıkış fikrinin amatör olarak arıcılıkla uğraşması sırasında yaşadıkları ve arılar üzerine yaptığı gözlemler olduğunu belirtmiş. Dinliyoruz.

0: Evan Zipori'nin Hive isimli eserini dinledik. Dünyanın çeşitli ülkelerinin büyük orkestralarının birinci klarnetçileri Theodora Schoen, Laura Ardan, Ricardo Morales, James Ognibene, Timothy Paradise ve Evan Zipor'in seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, bir günümüzü dinlemek daha böylece sona erdi. Programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper, sağlık, sıhhat ve sevdiklerinizle beraber güzel günler dilerim. Hoşçakalın.
1: Günümüzü dinlemek.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Sanat danışmanı olduğum 23. Gümüşlük Müzik Festivali birbirinden güzel konserlerle devam ediyor. Dün akşam Antik Taş Ocağı'nın muhteşem atmosferinde piyanist Vasco Dantas'ı dinledik. Dantas, fadolar, folyalar ve diğer Portekiz dansları adını verdiği programıyla bizi kıtalar ve dönemler arasında eşsiz bir yolculuğa çıkardı. Şimdi sırada bir başka dünyaca ünlü piyanist var. 6 Ağustos Perşembe günü İngiltere'den davet ettiğimiz Charles Owen taşta sahnesinde olacak.

Piyanist Charles Owen, Wigmore Hall, Carnegie Hall, Lincoln Center, Concertgebouw ve Musikverein gibi dünyanın en saygın salonlarında konserler veriyor.

Brahms'ın Opus 118 2 numaralı intermezzosunu Charles Owen'dan dinledik. Charles Owen, solist kariyerinin yanı sıra klasik müzik dünyasının seçkin isimleri ve oda müziği topluluklarıyla da uzun soluklu çalışmalar yürütüyor. Verbier ve Aldebrock gibi prestijli festivallerin düzenli konuğu olan sanatçı, London Philharmonic ve Philharmonia gibi köklü orkestralarla da sık sık sahneye çıkıyor. Bach'tan Schumann'a uzanan geniş solo albüm kataloğunun yanında iki piyano ve oda müziği kayıtlarıyla da adından söz ettiriyor.

Rachmaninoff'un Opus 5 1 numaralı suitinden Barca rolü Charles Owen ve Katya Apekişeva'nın yorumuyla dinledik. İkili her yıl düzenlenen Londra Piyano Festivali'nin sanat yönetmenliğini birlikte yürütüyor. Charles Owen aynı zamanda Guildhall Müzik ve Drama Okulu'nda piyano profesörü. Ayrıca Steinway & Sons İngiltere ile Help Musicians Yardım Kuruluşu'nun da elçiliğini yapıyor. Bu değerli piyanisti 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 6 Ağustos Perşembe akşamı vereceği Restal'in programında Chopin, Schumann, Sibelius, Ravel, Liszt ve Schubert'in eserleri yer alıyor. Antik Taş Ocağı'nda saat 21'de başlayacak bu güzel konsere tüm Bodrumlu müzikseverleri bekleriz. Bugün kendisinden dinleyeceğimiz son eser, konser programında yer alan parçalarından biri. Liszt'in Haç Yılları suitinden Villa d'Este'deki Su Oyunları. Charles Owen'in yorumuyla.

Altından Gümüşlük Festival Akademisi'nde genç piyanistlerle masterclass çalışmaları da gerçekleştirecek. 23. Gümüşlük Müzik Festivali 8 Ağustos Cumartesi günü iki genç piyanisti aynı sahnede ağırlayacak. Prenses Lala Meryem Uluslararası Piyano Yarışması birincisi Atilla Şanişlo ve İstanbul Orkestrasyon Uluslararası Piyano Yarışması birincisi Tepeyi Kurada. Yarışma birinciliklerinin bir parçası olarak festivalde konser verme hakkı kazanan bu iki genç virtüöz yeteneklerini bir kez de festival izleyicisi için sergileyecekler. Bu konser festivalimizin genç müzisyenleri destekleme ve onlara uluslararası sahne deneyimi kazandırma vizyonunun da güzel bir parçası. Macar piyanist Attila Şanişlo, Budapeşte'nin efsanevi Liszt Müzik Akademisi'nde başlayan parlak eğitimini prestijli derecelerle taçlandırmış yükselen bir yıldız. Junior Prima ödülü dahil uluslararası alanda sayısız birincilik kazanan genç sanatçı, son olarak 2024 Franz Liszt Uluslararası Piyano Yarışması büyük ödülünün de sahibi oldu. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Şanişlo, festival konserinden önce Radyo 3 dinleyicileriyle buluşuyor. Şimdi kendisini benim de jürisinde yer aldığım Prenses Lala Meryem yarışmasındaki performanslarından biriyle dinliyoruz.

Delius'un Bir Yaz Bahçesi'nde adlı orkestra rapsodisini dinledik. Halle Orkestrası'nı Sir John Barbirolli yönetiyordu. Değerli dinleyenler, bugünkü beraberliğimiz böylece sona eriyor. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Arcangelo Corelli. İtalya, Avrupa'nın hukuk, siyaset ve kültür tarihini derinden etkilemiş, parçalı bir siyasi yapı içinde kendini bulmaya çalışan bir devlet olarak geçer tarihe. Sanat, bilim ve düşünce alanında güçlü adımlar atan ve Rönesans hareketinin doğduğu topraklar olarak da kayıtlanır. Barok sanatsa burada ihtişamını sergiler ve özellikle klasik müzik alanında öne çıkar. Arcangelo Corelli'nin dengeli, zarif ve teknik açıdan örnek kabul edilen eserleri ise barok estetik anlayışının farklı bir yansıması olarak görülür. Bizim de bugünkü program konuğumuz olan Corelli'nin ilk eserine kulak verelim şimdi. Trompet, iki keman ve sürekli bas için sonatından bölümleri trompetçi Håkan Hordenberger ve İmusici üyeleri seslendiriyor.

Arcangelo Corelli'nin trompet, iki keman ve sürekli bas için re majör sonatından bölümleri trompetçi Håkan Hordenberger ve Imusici üyeleri seslendirdi. Corelli, toprak sahibi, varlıklı bir babanın kemana ilgi duyan oğlu olarak tanınır. Onun doğduğu yıllarda İtalya tek bir devlet değildir. Papalık Devleti, Venedik Cumhuriyeti, Napoli Krallığı ve çeşitli düklüklerden oluşur. Besteciler de çoğunlukla aristokratların ve kilisenin himayesinde çalışır. Üstelik bu çağ barok dönemin gösterişli yapısının da olduğu yıllardır. Fakat Corelli'nin müziğinde ölçülülük, denge, berraklık ve özellikle aşırı gösterişten uzak yapı göze çarpar. Siyasi yapının içinde ama kendi üslubunda ilerler. Şimdi bir diğer eserine kulak verelim. Arcangelo Corelli'nin Opus 5 12 numaralı Re minör La Folia başlıklı sonatını kemancı Arthur Grimmio ve piyanist Riccardo Castagnone seslendiriyor.

Arcangelo Corelli'nin Opus 5 12 numaralı Re minör La Folla başlıklı sonatını kemancı Arthur Grimmio ve piyanist Riccardo Castagnoni seslendirdi. 1680'lerden itibaren Roma'nın en saygın müzisyenlerinden biri haline gelen, dünyanın dört bir yanından gelen keman öğrencilerini kabul eden ve kariyerinin tamamında enstrümantal müziğe yönelen Corelli, yazdığı eserlerle klasik müziğe yön vereceğinin bilincindedir. Handel, Geminiani ve Bach gibi isimlerin çalgısal üslubunu etkileyeceğinden habersiz, yazdığı az sayıda eseriyle kendi çağı yanı sıra sonraki yüzyıla da izlerini bırakır. Corelli'nin opera yerine sonat ve concerto grosso türlerinde uzmanlaşması ise kişisel bir tercih değil, içinde bulunduğu koşulların da etkisiyle olur. Besteci 59 yaşında hayata veda ettiğinde kabul gören sebep akciğer iltihabı olsa da kesin bir tanı konmamıştır. Şimdi Arcangelo Corelli'nin Opus 6 12 Concerto Grosso'sunun 4 ve 5 numaralı konçertolarından bölümleri organist Guy Boet ve Imusici seslendiriyor.

Arcangelo Corelli'nin Opus 6 12 Konçerto Grossosu'nun 4 ve 5 numaralı konçertolarından bölümleri organist Guy Boet ve Imusic'i seslendirdi. Programımız Corelli'nin Opus 6 12 Konçerto Grossosu'nun 8 numaralı sol minör konçertolarından bölümlerle sürüyor. Eseri Imusic'i seslendiriyor.

Arcangelo Corelli'nin Opus 6 12 Concerto Grossos'unun 8 numaralı sol minör konçertosundan bölümleri İmusiç'i seslendirdi. Yüzlerce yıl önce yazılmış eserleri ve bestecilerini günümüze getiren yorumculardan İmusiç'i Oda Müziği Topluluğu 1951 senesinde Roma'da kurulur. 12 İtalyan gencin kurduğu topluluk eşitliğin sağlanması adına bir şef olmadan çalar. 6 keman, 2 viola, 2 violonsel, 1 kontrbas ve 1 klavsenden oluşturulan topluluk zamanla misafir virtüözlerle de çalar. Barok müzik topluluğu olarak öne çıkan grup, uluslararası birçok başarıya da imza atar. Şimdi Felix Ayo, Arnaldo Apostoli, Enzo Altobelli, Maria Teresa Garatti, Guy Boe ve İmusiç'i üyelerinin seslendireceği Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grossos'unun 1 numaralı konçertosundan bölümlerle veda vakti.

Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grossos'unun 1 numaralı konçertosundan bölümleri Felix Ayo, Arnaldo Apostoli, Enzo Altobelli, Maria Teresa Garatti, Guy Boe ve I Musici üyeleri seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın, deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseldi. İletişim

Cumhurbaşkanı Burhanettin Duran Yüksek Askeri Şura kararları sonrası açıklama yaptı. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır, dedi. Duran, askeri şurada alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasağı için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz, dedi. Delege sistemini terk ediyoruz, herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek açıklamasını yaptı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz denilen açıklamada, Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için tüm aktörlere acil önlem çağrısı yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil Elhayye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Erzurum'da ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Merkez Bankası'nın mevcut para politikaları, enflasyonla mücadele adımları ve ülke ekonomisi masaya yatırıldı. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para giriş ve transferleri olduğu belirlenmişti. Aynı soruşturmada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. İran müzakere yok dedi, Washington'sa müzakerelerin olduğunu bildirdi. Arabulucu Katar'dan da taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor açıklaması geldi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi, ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba. Nightbeds 2013 yılı çalışması Country Sleep'ten Ramona ile geldi radyolarınıza. Grubun vokalisti Winston Yelen, Nightbeds parçalarını Nashville'de bir dönem Johnny Cash'in de yaşadığı evde yazmış. Richard Thompson'la devam ediyoruz. 60'ların sonunda başlattığı kariyerine 2013'te yeni bir albüm daha ekleyen İngiliz müzisyen, Electric adlı bu çalışmasını biri hariç kendi yazdığı parçalarla oluşturmuş. Nightbeds gibi Richard Thompson'ın da kayıtlar için Nashville'i tercih ettiğini küçük bir not olarak sözlerimize ekleyelim ve ondan çalacağımız parçaya geçelim. Stony Ground.

son dönemin hakkında en çok konuşulan gruplarından biri oldu. İrlandalı indie folk grubu ülkesinde bir numara olan ilk albümü Becoming a Jackal'dan yaklaşık 3 yıl sonra izleyen çalışmasını çıkardı. Away Land adlı bu çalışmada İrlanda liselerinde zirveyi gördü. Villagers'ı ikinci stüdyo albümünden Nothing Arrived'la konuk ediyoruz.

Kanadalı rock grubu The Mohawk Lodge'da 2013'te çıkardığı albümü Damaged Goods'dan bir parçasıyla katılıyor programımıza. Gruptan Ryder Howdale'in imzasını attığı bu kayıt Howling at the Moon.

Matthew E. White solo kariyeri dışında avantgarde caz grubu Fight the Big Bull'un da öncülüğünü yapıyor. Amerikalı müzisyen 2012 yılı çalışması Big Inner'dan Will You Love Me'yi söylüyor.

Nashville'li müzisyen Kathleen Rose 2013 yılı albümüne The Stand In adını verdi. Bu çalışmadan No One To Call'la dinliyoruz Amerikalı müzisyeni.

Kariyerini Michigan'da başlatan Ben Schneider 2005'te taşındığı Los Angeles'ta müzikle daha ciddi olarak ilgilenmeye başladı. 2010'da bir yan proje olarak Lord Huron'u kuran Schneider, grubun çıkış albümüne Lonesome Dreams adını koydu. 2012 tarihli ilk Lord Huron albümünden Time to Run radyolarınızda.

Arboretum Baltimore'dan. Amerikalı grubun 2013 yılı çalışmasına ülkesinden çok İngiliz müzik basını ilgi gösterdi. Coming Out of the Fog 5. Arboretum albümü. Bu çalışmadan seçtiğimiz parça ise The Promise.

Kraftwerk'ten Karl Bartos elektronik müzik çevrelerinde tam bir ikon. Kraftwerk'le yollarını ayırdıktan sonra kendi müzik projelerine yoğunlaşan Bartos 2013'te Off the Record adlı albümünü çıkardı. Karl Bartos'un kendi adıyla çıkardığı ikinci albüm olan Off the Record 10 yıllık bir aranın ardından Alman müzisyeni yeniden dikkatlerin odağına yerleştirmişti. 2003'teki ilk Karl Bartos albümü Communication'ı takip eden Off the Record'dan Atomium radyolarınızda.

Arda arda çalacağımız parçalar var sırada. Önce Steve Addy kendi bestesini söyleyecek, Laughing. Pearling His'ten dinleyeceğimiz parça ise üçlünün 2013 yılı çalışması Water on Mars'tan seçtik, Mercury Retrograde.

Gün yavaş yavaş geride kalırken dünya listelerinin güçlü isimleri ve yarının hit adayları TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta sizlerle birlikte. Açılışta 80'ler ve 90'larda milyonlarca kişiye ulaşarak birçok alternatif ve modern rock grubuna ilham veren İrlandalı rock grubu U2, büyük prodüksiyonlu konserleri, sosyal duyarlılık taşıyan şarkıları ve uzun soluklu kariyerleriyle müzik tarihinde efsane oldular. Yeni tekli Street of Dreams, Pop the Rock U2 ile başlıyor. Pop.

Onun ardından geniş ses aralığını etkili kullanan son ayların yıldız ismi Teddy Swims. Onun da şarkısı yeni. 3 hafta önce radyolarda çalınmaya başladı. Break Up in Reverse.

En yeniler, vokalist Chrissy Costanza, gitarist Dan Gow ve davulcu Will Ferry, rock grubu Against the Current, son tekli Always You and I.

Orijinali 2003 yılından Evanescence'a ait bir cover versiyon Bring Me To Life dinledik. Brezilyalı DJ Bruno Martini'nin yanında Evanescence üyesi David Hodges vardı. Brezilya'dan Almanya'ya elektronik müzik yapan Tim Bernhardt projesi Satin Jackets, David Harks destekli Northern Lights. Takvimler 2019 yılında.

Jason Orange ve Robbie Williams olmadan yola devam eden 90'lar efsanesi Take That, Gary Barlow, Howard Donald ve Mark Owen. Bu yılın sonlarında çıkması beklenen albümlerinde yer alacak yeni tekli Sweet July.

Son yılların en dikkat çeken İngiliz alternatif pop sanatçılarından biri, duygusal söz yazarlığı, atmosferik prodüksiyonları ve samimi vokaliyle ön plana çıkan Holly Humberstone. Bu yıl Nisan'da

Simply Red'le 2003 yılındaydık. Hall & Oates'un 1981 klasiği I Can't Go For That sample'ları eşliğinde bir numara tekli Sunrise dinledik. Günümüze Avustralyalı indie rock grubu Vacations'la dönüş yapıyoruz. 2 Ekim'de yayınlanması beklenen ve grubun önceki işlerine göre daha olgun ve zengin bir prodüksiyona sahip albümü Pursuit of Anything'den I See Myself in You.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop to Rock saat 19'a dek sizlerle. Carl Douglas'ın 52 yıl önce bir numara yaptığı efsanevi Kung Fu Fighting. Şarkıyı hatırlayıp yeniden düzenleyenler D.T. James ve Kimbo.

geçmişte dolaşmaya devam. Tina Charles'ın 1976'da bir numara yaptığı klasik I Love to Love şarkıyı 2021 yılında yine Tina Charles vokalleriyle düzenleyen Bon Entendeur. Eğer müzikteki favori yıllarınız 70, 80 veya 90'larsa cuma günleri Pop Durak'ta nostalji turunu kaçırmayın diyoruz. Söz şimdi Bon Entendeur.

1986 yılında Fransa'da 13 hafta bir numara kalan 45'lik Le Demon de Minuit, sahibi Images. Ancak pop durakta Julien Doré yorumuyla sunduk sizlere. Şimdi Luke Steele, Nick Littlemore ikilisi Empire of the Sun. 2008 yılında İngiltere dans listesinde bir numara olan Walking on a Dream albümünden grubun imza şarkısı yeni düzenlemesiyle We Are the People.

2021 yılında çıkan bir numara albüm Equals. Sahibi İngiliz yıldız Ed Sheeran, Joel Corey özel mixiyle bir numara tekli Bad Habits.

2019 yılına İskoç yıldız Lewis Capaldi ile uzandık ve Hollandalı DJ Madism düzenlemesiyle Someone You Love dinledik. Son dakikalara yaklaşırken takvimler 2014 yılında İngiliz elektronik müzik grubu Clean Bandit, Avrupa'nın bir numarası Jess Glynn'in vokalinde Rather Be.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağcan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere son dönemin başarılı İskoç piyanisti Fergus MacCready'nin The Shilling albümünü tanıtmak istiyoruz. Fergus MacCready'nin İskoçya'nın kuzeybatısında yer alan adalar topluluğunda bulunan North Uist'te kaydettiği The Shilling albümü, İskoç folk müziğinin ruhu ve modern cazın kendine özgü karışımını bizlere sunuyor. Piyanist Fergus MacCready, uzun süredir birlikte çalıştığı basta David Bowden ve davulda Stephen Henderson ile 5 gün boyunca kaldıkları küçük bir kulübede kaydettikleri The Shilling için, müzik için bir planımız yoktu. Denediğimiz bir sürü sesli notum vardı ama albümün sonunda nasıl olacağına dair ya da bir albüm yapacağına

yapıp yapamayacağımıza dair gerçek bir fikrimiz yoktu. Bu, daha önce nasıl kayıt yaptığımızdan çok farklıydı. Sanırım 4 adet dikkatlice planlanmış albümden sonra biraz daha riskli bir şey denemeye hazırdım diyerek albümdeki doğallığı ve duygu yoğunluğunu kendi sözleriyle açıklıyor. Albümdeki tüm parçaları etkileyen Northwest adasının doğası için Fergus MacCready, West bazen gerçekten başka bir dünya gibiydi. Her şeyden çok uzak ama bir o kadar da sakin. Sanırım burada müzik yapmak için kendimizi konumlandırmamız daha önce kayda alınmamış bir enerjiyi ortaya çıkardı. Bu oldukça çılgın bir fikirdi diyerek bulundukları coğrafyanın müziklerine ne kadar çok etkisi olduğunu açıklıyor. Albüm Wayfinder ile hüzünlü bir İskoç gaydasının sesini hatırlatarak başlıyor. Arkasından dinleyeceğimiz Sparrow Song, Uist'in doğasından, Lily Bay ise hüzünlü bir İskoç halk şarkılarından esinleniyor. Climb Through Pinewood ise bas davul ve kenar vuruşlarıyla, arkasından gelen kontrbas solosuyla bizlere yine geleneksel bir İskoç halk ezgisini duyumsatıyor. Şimdi söze ara verelim ve albümün ilk dört çalışması Wayfinder, Sparrow Song, Lily Bay ve Climb Through Pinewood'u dinleyelim.

Albümde Fergus McCready'ye kontrbasta eşlik eden David Bowden, caz, folk ve çağdaş müzik alanlarında hem kontrbas hem de elektrik bas çalan bir müzisyen ve besteci. Küçük topluluklardan büyük orkestralara kadar çeşitli ortamlarda birçok projede yer alan sanatçı, gerek Birleşik Krallık gerek uluslararası alanda geniş bir yelpazede çalışmakta. Mercury ödülüne aday gösterilen Fergus McCready ve triosu, The Shearing albümündeki parçaları Outer Hebrides olarak adlandırılan adalar topluluğunun doğasının çarpıcı güzelliğine yerleştiriyor. Besteler klasik müziğin pastoral lirikliğini hatırlatırken, İskoç folk müziği ve cazın birlikteliğinden doğan kinetik enerjisini de bizlere hissettiriyor. David Bowden'ın az sonra dinleyeceğimiz Fairfield'daki solosu, bestenin akor yapısına ilmek ilmek dokuduğu seslerle bu güçlü besteyi daha da zenginleştiriyor. Sonrasında The Pat Forks basit bir şekilde başlıyor. Fergus McCready'nin çaldığı tekrarlanan sade bir sol el melodisi, melodinin ana yapısını oluşturuyor. Steven Henderson'ın davulları tema gelişip yoğunlaştıkça yavaşça başlıyor, sonra doğru adeta güçlü bir fırtınanın seslerini hatırlatırcasına güçleniyor. Fergus McCready'nin piyanosuyla ana melodiyi çalarak başladığı Wind Shelter'da bir süre sonra bas ve davulun devreye girmesiyle parçanın ritmi ortaya çıkıyor. David Bowden'ın parçadaki eşliği ve soloları dikkat çekici. Şimdi The Shearing albümünden Fairfield, The Pat Forks ve Wind Shelter'ı dinleyerek programımıza devam edelim.

Albümde davulları çalan Steven Henderson, İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'ndan caz alanında birincilikle mezun olduktan sonra Fergus MacCready'nin trio'sunda yer alarak Fergus MacCready ve David Bowden ile 4 başarılı albüm kaydetti. Zaman zaman İskandinav cazını hatırlatan çizgisiyle az sonra dinleyeceğimiz Eagle Hunt bestesindeki solosu parçanın doruk noktasını oluşturuyor. Eagle Hunt'tan sonra gelen Ptarmigan'da ise davul çalarken fırça darbeleri ön plana çıkıyor. Albümün son parçası olan Orange Skyline, David Bowden'ın çaldığı güzel bir bas solosunun temelini oluşturduğu dingin ve hüzünlü bir melodiyle bizi İskoçya'nın kırsal doğasında bir gezintiye çıkarıyor.

Programımızın kalan süresinde Fergus MacCready, David Bowden ve Steven Henderson'ın The Shilling albümünden sonra çıkardığı kısa albüm olan The Shilling Companion Pieces'dan seçtiğimiz iki çalışmayı çalacağız. Red Deer ve Boulderfield. Fergus MacCready bu kısa albüm için The Shilling'in prodüksiyonu sırasında albümün süresini çok uzatmamak için koyamadıkları parçaları ek bir albümle dinleyiciler ile paylaşmak istediklerini belirtiyor. Bu kısa albümden dinleyeceğimiz Red Deer ve Boulderfield, biz dinleyicileri David Bowden, Steven Henderson ve özellikle Fergus MacCready'nin harika sololarının oluşturduğu görsel imgeler ile baş başa bırakıyor. Bu iki güzel çalışmayı dinleyerek sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Aydın Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz ve bizzat Ertegün tarafından kurulmuş olan Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hikayelerine odaklanıyoruz. Bugünkü programımızın konuğuysa Hall of Fame'e 2003 yılında Gwen Stefani tarafından takdim edilen The Police üçlüsü oluyor. Önümüzdeki dakikalarda bir okul öğretmeninin nasıl küresel bir ikone dönüştüğünü, üç farklı karakterin sahnede yarattığı o muazzam gerilimi ve müziğin arkasındaki gizli bağları konuşacağız. Şimdi hazırsanız Fallout'la programımıza başlıyoruz.

Her şey 1976 yılının sonlarında Amerikalı hırslı bir davulcunun Newcastle'daki yerel bir caz grubunda bas çalan genç bir adamı izlemesiyle başladı. O davulcu Stewart Copeland, basçıysa asıl mesleği

Edebiyat öğretmenliği olan Gordon Sumner, yani bizim bildiğimiz adıyla Sting'di. Copland'ın aklında tek bir şey vardı. İngiltere'yi kasıp kavuran punk rüzgarını arkasına alıp yırtıcı, enerjik bir grup kurmak. Sting'in muazzam melodik yeteneğini fark etmişti çünkü bir kere. Aralarına gitarist Henry Padovani'yi de alarak yola koyuldular. Ancak grubun asıl kaderi kadroya deneyimli ve dahi bir gitarist olan Andy Summers'ın girmesiyle çizildi. Summers gruba o güne kadar punk sahnesinde eşine rastlanmayan o atmosferik, flaş etkili, jazz tınılı akorları getirdi. Padovani gruptan ayrıldı ve rock tarihini değiştirecek o kutsal üçlü baş başa kaldı. Davulda Stewart Copeland, gitarda Andy Summers, bas ve vokalde Sting.

The Police'in ilk günleri hiç kolay olmadı. Paraları yoktu, saçlarını sarıya boyatarak bir sakız reklamında oynamak zorunda kalmışlardı. Ama bu saç rengi daha sonra onların imzası haline gelecekti. İlk büyük kırılma, Sting'in Paris'te köhne bir otelin yakınındaki Kırmızı Fener Sokağı'ndan esinlenerek yazdığı Roxanne'le yaşandı. Önceleri radyoların sansürüne takılan bu şarkı, Stewart Copeland'ın abisi ve grubun menajeri Miles Copeland'ın dehasıyla Amerika'daki radyo DJ'lerine ulaştırıldı. Şarkı bir kez çalındıktan sonra geri dönüşü yoktu artık. Reggae ritimlerinin üzerine oturan o yırtıcı nakarat, rock müziğin yeni bir döneme girdiğinin habercisiydi. Ardından gelen Outlandes Amor ve Reggaetta de Blank albümleriyle yükseliş durdurulamaz bir hal aldı. Message in the Bottle ve Walking on the Moon'la grup Birleşik Krallık listelerinin zirvesine adeta demir attı.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Erte Günün İzinde programındasınız ve The Police grubuyla olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. The Police dünya arenalarını doldururken müzik endüstrisinin zirvesindeki bir isim bu dehanın farkındaydı. Atlantic Records'un efsanevi kurucusu Ahmet Ertegün. Her ne kadar The Police albümlerini A&M Records etiketiyle çıkarsa da grubun beyni Sting ile Ahmet Ertegün arasında profesyonel sınırları çoktan aşan derin bir şahsi dostluk kurulmuştu. Ertegün, Sting'in sadece müzikal dehasına değil, entelektüel derinliğine de hayrandı. 90'lı yıllarda bu dostluk, Sting'i Türkiye'nin en özel kıyılarına, Ahmet Ertegün'ün Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki o dillere destan tarihi taş evine sürükledi. Sting için Bodrum, dünya turnelerinin gürültüsünden kaçıp nefes alabildiği gizli bir sığınaktı. Bu dostluğun en samimi anlarından biri 1997 yazında yaşandı. Ahmet Ertegün, Bodrum'daki evinde Sting ve

ünlü Hollywood aktörü Dustin Hoffman'ı ağırlıyordu. Bir gün ertegün konuklarını yanına alıp Mula Dalya'nın o meşhur şifalı çamurlarına götürdü. Dünya starlarının üzerlerinde sadece şortlarıyla baştan aşağı çamura bulanmış halde çocukça eğlendiği o anlar ertegünün konukseverliğinin ve hayatı ne kadar doğal yaşadığının en büyük kanıtı olarak tarihe geçti. Ertegün Sting için bir plak şirketi patronundan çok daha fazlasıydı. O bir akıl hocası, dünya kültürünü paylaşabildiği entelektüel bir dosttu.

80'li yılların başına gelindiğinde The Police, dünyanın en büyük grupları arasındaki yerini çoktan almıştı. Ancak bu devasa başarı, grubun iç kimyasında adeta bir zehir oldu. O üçlü ego, özellikle de Sting'le Stewart Copeland arasındaki sanatsal gerilim, sahne arkasında yumruk yumruğa kavgalara dönüşüyordu. 1983 yılında yayımladıkları Synchronicity albümü ve bu başyapıtın tacı olan Every Breath You Take, The Police'in hem sanatsal zirvesi hem de sonu oldu. Şarkı tüm dünyayı kasıp kavururken, üyeler arasındaki stüdyo gerilimi artık sürdürülemez bir boyuta ulaşmıştı. Nitekim grup, 1984 yılındaki turnenin son konserinin ardından resmi bir açıklama bile yapmadan sessizce dağıldı. Her ne kadar yıllar sonra özel turneler için birkaç kez bir araya gelmiş olsalar da bu sessiz veda grubun altın çağının kesin sonu oldu.

Yıllar süren sessizliğin ardından takvimler 10 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde New York'taki Waldorf Astoria Oteli tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. The Police, rock müziğe yaptıkları katkılardan dolayı Rock'n'Roll Hall of Fame'e kabul ediliyordu. Grubu bu prestijli kürsüye takdim eden isim ise o dönem No Doubt grubuyla fırtınalar estiren ve The Police'in reggae rock tarzından derinden etkilendiğini her fırsatta dile getiren Given Stefani oldu. Stefani sahnede yaptığı o duygusal ve hayranlık dolu konuşmayla üçlüyü selamladı. O gece The Police tam 18 yıl aradan sonra ilk kez halka açık bir performans için sahneye çıktı ve kendileriyle bütünleşen şarkılarını söyledi. Sahnede şarkılarını çalarken aralarındaki o eski, hırçın ama kusursuz müzikal gerilimse sanki hiç yok olmamış gibiydi.

0: The Police üyelerinin sahnede yarattığı o muazzam müzikal uyumun arkasında birbirlerinin suratına her an yumruk atabilecek kadar gergin ve hırçın bir ego savaşı gizliydi. Öyle ki Stewart Copeland, davul bagetlerinin üzerine nefretini kusarcasına bizzat Sting'in adını kazımıştı. Hatta grubun adının aksine turnede taşkınlık çıkardıkları için bir geceyi gerçekten nezarethanede geçirecek kadar da kuralsız ve punk ruhluydular. Fakat bu içsel kaos tıpkı Ahmet Ertegün'ün dost meclislerinde konuşulan o unutulmaz hikayeler gibi rock tarihinin en rafine ve deha dolu külliyatını doğurmayı başardı. Biz de bugün Ertegün'ün izinde programında The Police'in bu hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Ben Osman Yüksel, önümüzdeki hafta başka bir hikayede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Ertegün'ün izinde.

Original. TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası bizi oldukça eskilere, 1940 yılına götürüyor. Parçamızın adı ise The Same Old Story. Caz ve blues jarnasının efsanevi isimlerinden biri olan Billie Holiday yorumuyla hafızalarımıza kazınan bu parça, ay ışığında buluşan bir çiftin gizli aşkını konu alıyor. Ancak parçamız orijinalinde Freddie Martin ve başarılı orkestrasına ait. Billie ile aynı yıl yayınlanan parça etkili bir çıkış yapamasa da Billie yorumu parçanın hak ettiği değeri görmesini sağlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Freddie Martin yorumuna kulak vereceğiz ama hemen ardından başarılı vokal Billie'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve I'll Be Seeing You diyoruz. İlk olarak The Same Old Story sizlerle.

Sırada Love Me Tonight var. Döneminin efsanevi isimlerinden biri olarak anılan Tom Jones yorumuyla hafızalarımıza kazınan bu parça orijinalinde İngilizce de değil. Sanatçı İtalyan şarkıcı Junior Magli'nin bestesinden çok etkilenmiş. Parçanın orijinal adı ise Alla Fine della Strada. 1969 yılında bestelenip yayınlanan parça kısa süre sonra yine aynı yıl Tom Jones'un radarına takılmış ve Barry Mason tarafından İngilizce sözler yazılarak yeniden aranje edilmiş. Parça artık Tom Jones'la anılır olmuş. Biz şimdi şarkımızın orijinal haline yani Magli versiyona kulak vereceğiz ama hemen ardından Tom Jones'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve You Are My World diyoruz. İlk olarak Alla Fine della Strada sizlerle.

You Are My World bizlerleydi. Şimdi ise sırada Saving All My Love For You var. 1985 yılında Whitney Houston'ın kendi adını taşıyan albümünde yayınladığı parça uzun süre listelerin zirvesinde kalmıştı. Öyle ki şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra dünya listelerinin en iyi 3. single olarak gösterilmişti. Ayrıca sanatçıya da 28. Grammy ödüllerinde en iyi kadın pop vokal performansı ödülünü kazandırmıştı ve bu sanatçının ilk ödülüydü. Ancak parçamız orijinalinde Merlin McCoy ve Billy Davis Jr.'a ait. Merlin and Billy albümlerinde yayınladıkları parça 1978 yılında piyasaya sürülmüştü. Ancak hafızalarımıza kazınan versiyonu 85 yılının Whitney yorumu oldu. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Merlin and Billy ikilisine kulak vereceğiz ama hemen ardından Whitney Houston'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve I Have Nothing diyoruz. İlk olarak Saving All My Love For You sizlerle.

Ancak parçamız orijinalinde Austin Roberts'a ait. 1976 yılında sanatçı tarafından bestelenip yayınlanan parça maalesef hiçbir listeye giremedi. Ancak 2 yıl sonra yayınlanan player versiyonu parçanın hak ettiği değeri görmesini sağladı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Austin versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından efsanevi grup Player'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve ünlü parçaları Baby Come Back diyoruz. İlk olarak This Time I'm In It For Love sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Bryan Adams. Sanatçıya daha önce bu programda hiç yer vermemiştik. Şimdi ise sırada 2001 yılında Slane Castle'da verdiği unutulmaz konserinden bir kesit var. Hoşça kalın.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Or

General Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti. Erdoğan kabulde ailelerle yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz, dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek, açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz, dedi. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız, dedi. İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri katlediyor, hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor, gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerine hedef aldı. Gazze'de ise katliamdan canını kurtaran Filistinliler temel ihtiyaçlardan mahrum. Bir yandan açlıkla baş etmeye çalışırlarken sığındıkları çadırlarda fareler ve böceklerle mücadele ediyorlar. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele yarın 21'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise Perşembe günü Rade Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünya'dan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Polinezya bölgesinde yer alan Bora Bora Adası'ndaki gezintimize devam ediyoruz. Bora Bora'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılarla güzel bir saat geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz.

Açılışta Bora Bora Adaları'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden The Royal Tahitian Company'den iki şarkı, ardından ödüllü bir dansçı, müzisyen, besteci ve öğretmen Mahealani Uchiyama'dan üç şarkı dinledik. Milattan önce 4000 civarında Pasifik adalarına yerleşmek için Güneydoğu Asya'dan açık okyanusa büyük bir göç başlamıştı. Birçok araştırmacı Tonga ve Samoa adalarına milattan önce 1300 civarında yerleşildiğini ve buradan milattan önce 200'de Marquis adalarına kolonizasyon seferlerinin başlatıldığı sonucuna varmıştı. İlerleyen birkaç yüzyıl boyunca tüm Bora Bora adalarını ve neredeyse tüm Güney Pasifik'i kolonize etmek için büyük göçler gerçekleşmişti. Pasifik Okyanusu'nun bu alanı şimdi Polinezya Üçgeni olarak adlandırılıyor ve kuzeyde Hawaii, güneydoğudaki Paskalya Adası ve güneybatıda Yeni Zelanda'yı içeriyor. Bu göçlerin bir sonucu olarak yerli Hawaii'liler ve Yeni Zelanda Maorileri ortak atalardan gelmekte ve topluca Maohi olarak bilinen benzer bir dili konuşmaktadırlar. Avrupalıların keşif dönemi 1500'lerde payandasız büyük savaş gemileri adaya gelmeye başladığında ortaya çıkmış. 1521'de Magellan günümüzde Tuamotu Atolü olarak bilinen Puka Puka Atolü'nü fark etmiş. Bundan 170 yıl sonra yüzbaşı Samuel Wallace ve HMS Dolphin Fırkateyn mürettebatı, ekvatorun altındaki efsanevi bir kara kütlesi olan ve kuzey yarıküreyi dengelediği düşünülen Terra Australis Incognita'yı keşfetme yolculuğunda Bora Bora adasını ziyaret eden ilk insanlar olmuşlar. Wallace, Bora Bora Adası'nı Kral 3. George Adası olarak adlandırmış ve İngiltere'nin olduğu iddiasında bulunmuş. Kısa bir süre sonra Fransız deniz subayı Louis Antoine de Bougainville, Wallace'ın gelişinden habersiz Bora Bora'nın karşı tarafına inmiş ve Fransa kralı için hak iddia etmiş. Tahiti, Bora Bora ve Güney Pasifik hakkında bilgi sahibi olan Kaptan James Cook'sa binlerce örnek Tahiti florası ve faunasının yanı sıra Pasifik adalarının ilk haritasını da ülkesine getirmiş. 1800'lerde balina avcılarının, İngiliz misyonerlerinin ve Fransız askeri seferlerinin gelişi sonsuza kadar Bora Bora'daki yaşam tarzını değiştirmiş ve adaların kontrolü için bir Fransız-İngiliz rekabeti yaratmış. Dünyadan yerel seslerde şimdi önce ödüllü bir dansçı, müzisyen, besteci ve öğretmen Mahealani Uchiyama'dan 3 şarkı, ardındansa Ruau Group'tan Uatupu Atua'e ve Choirs of Polynesian Ballad topluluğundan Oyea Otea isimli şarkılar sizlerle.

0: TRT Radyo 3.
1: Dünyadan yerel seslerde Polinezya bölgesinde yer alan Bora Bora Adası'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Avrupalılar yeryüzünün yuvarlak olduğu sonucuna varmadan yüzyıllar önce Polinezya'nın büyük yolcuları Pasifik Okyanusu'na hakim olmuştu. Tipairua denilen devasa çift gövdeli payandalı kanolarla yıldızların ve rüzgarların rehberliğinde geziyorlardı. Günümüzde kano Bora Bora'nın günlük yaşamında hala önemli bir rol oynamakta ve adalar boyunca renkli yarışlarda ve festivallerde onurlandırılmaktadır. Bora Bora dansının güzelliği, dramı ve gücü Polinezya kültürünün direncini tanıklık etmektedir. Antik çağlarda danslar yaşamın tüm yönleriyle doğrudan bağlantılıymış. Biri sevinç için, biri ziyaretçiyi ağırlamak, biri tanrıya dua etmek, biri düşmana meydan okumak ve öteki arkadaşı baştan çıkarmak için dans edermiş. Bora Bora yerlileri günümüzde de Maohe atalarının miraslarını ve geleneklerini sıkı sıkıya bir bağlılıkla korumaya devam ediyorlar. Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken önce yerel şarkıcı, gitarcı Nina'dan 4 şarkı, ardından da Ukulele Tahitian'dan Bora Bora ve South Pacific Music'ten Teoire Popete isimli parçalar huzurlarınızda.

Önümüzdeki hafta Yeni Zelanda'yı ziyaret edip adanın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinleyeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Sesler'le buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: caz ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında caz tarihinin en kendine has, kural tanımaz ve dahi piyanistlerinden biri olan Thelonious Monk'un 1965 yılında kaydettiği Solo Monk albümünden seçtiğimiz kayıtları dinleyeceğiz. Solo Monk albümü sanatçının diskografisinde çok özel bir yere sahiptir. Genellikle bir kuartet, dörtlü veya trio, üçlü içinde duymaya alışkın olduğumuz Monk bu albümde piyanosuyla tamamen tek başınadır. Albüm onun alameti farikası olan ritmik ve armonik dehasını en saf haliyle ortaya koyar. Albümün açılış parçası I Surrender Dear ve Sweet and Lovely'nin iki versiyonu ile caz ağacı başlıyor.

oluşur. Monk bir standardı çalarken bile onu asla orijinal halde bırakmaz. Yapı söküme uğratır, kendi köşeli, dizonant, uyumsuz ve aksak tarzıyla yeniden inşa eder. North of the Sunset ve I'm Confession, Dead I Love You'nun iki versiyonu ile cazacı devam ediyor.

Radyo İşte Cazacı programında caz tarihinin en kendine has, kural tanımaz ve dahi piyanistlerinden biri olan Thelonious Monk'un 1965 yılında kaydettiği Solo Monk albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Albümdeki parçalar genel olarak iki ana kategoride incelenebilir. Monk besteleri ve standartlar. Standartların yeniden yorumlanması, Monk çocukluğunda dinlediği stride piyano tarzından James P. Johnson ve Fats Waller'dan çok etkilenmiştir. Bu albümde geçmişe büyük bir saygı duruşu vardır. Dina Sweden Lally bu parçalarda sol eliyle geleneksel stride ritmini, bas notası ve ardından gelen akoru canlı tutarken sağ eliyle melodiyi beklenmedik yerlerde keser. Araya sessizlikler koyar. I Should Care ve I Am Confession, That I Love You romantik şarkılardır ancak Monk'un ellerinde tatlı sert bir havaya bürünürler. Melodiyi o kadar iyi parçalar ki dinleyici şarkıyı tanır ama aynı zamanda tamamen yeni bir şey dinlediğini fark eder. Özgün Monk klasikleri Ruby My Dear, Monk'un en güzel baladlarından biridir. Bu solo versiyonda bir grubun getireceği ritmik kısıtlamalar olmadığı için Monk tempoyu dilediği gibi esnetir. Rubato. Akorların arkasındaki hüzün ve melankoli çok daha derinden hissedilir. Monk's Point, yoğun bir blues hissiyatına sahip olan bu parça, Monk'un piyanoyu adeta bir vurmalı çalgı gibi kullanma yeteneğini perküsif stil sergiler. İki versiyonu I Hadn't Anyone Till You ve Everything Happens To Me dinliyoruz.

Solomon albümünü caz tarihi için bir başyapıt kılan temel müzikal unsurlar şunlardır. Sessizliğin kullanımı, space, negatif alan. Monk için basmadığı notalar bastıkları kadar önemlidir. Melodinin ortasında aniden durur. Havada asılı kalan bir sessizlik yaratır ve ardından hiç beklenmedik bir akorla geri döner. Dizonans, uyumsuzluk ve saniyeler. Piyano tuşlarına basarken sık sık birbirlerine komşu iki nota, örneğin yan yana olan yarım sesler arasında bilinçli bir sürtünme yaratır. Bu onun müziğine o meşhur ekşi ve modern havayı verir. Monk's Point, I Should Care,

Solo'nun caz müziğinde bireyselliğin ve özgünlüğün zirve noktalarından biridir. Monk geleneksel piyano tekniklerini reddetmez. Aksine onları çok iyi bilip kendi filtresinden geçirerek modernizmin sınırlarına taşır. Albüm karmaşık teorik yapısına rağmen son derece samimi, melodik ve hatta yer yer esprilidir. Eğer Thelyss Monk'un zihninin içine başka hiçbir enstrümanın sesi olmadan direkt bir yolculuk yapmak istiyorsanız bu albüm en doğru adrestir. İki versiyonu ile Ruby My Dear ve Ask Me Now ile Caz Ağacı programının sonuna geliyoruz.

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Chopin'in Opus 58 Si minör 3 numaralı piyano sonatını ve Ralph Vaughan Williams'ın ölümünden sonra kütüphanesinde bulunan çok sayıda eserden biri olan Viola ve Piyano için romansı dinleyebileceksiniz. İlk bölüme İngiliz besteci John Wilbye'a ait 1609 tarihli bir madrigalle başlıyoruz. Bo Holton yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendiriyor.

Holt'un yönetimindeki BBC şarkıcıları, İngiliz besteci John Wilby'a ait 1609 tarihli bir madrigal seslendirdi. Maurice Ravel'in Ölü Prenses için Pavan başlıklı eserinin Zoltan Kocic'e ait klarinet ve piyano transkripsiyonuyla devam ediyoruz.

Ezel'in öğrencilik yıllarında bestelediği Ölü Prenses için Pavan başlıklı eserinin Zoltan Kocsis'e ait klarinet ve piyano düzenlemesini dinlediniz. Unico Wilhelm van Wassenaar'ın günümüze kalan sayılı eserlerinden 1740 tarihli Concerti Armonici dizisinden 5 numaralı Fa minör konçerto var sırada.

Kovilhelm von Wassenaar'ın 1740 tarihli Concerti Armonici dizisinden 5 numaralı eseri Combattimento Amsterdam topluluğundan dinlediniz. Shakespeare'in şiirleri üzerine yazdığı şarkılarla tanınan İngiliz besteci Roger Quilter'ın 1908 tarihli 7 Elizabeth dönemi şarkısıyla devam ediyoruz.

Richard Coulter'ın 1908 yılında bestelediği 7 Elizabeth dönemi şarkısını mezzo-soprano Catherine Raj ve piyanist James Bayo seslendirdi. Felix Mendelssohn'un orkestra için Opus 27, Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürü var sırada.

Mendelssohn'un Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürünü Fransa Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. 1939 doğumlu virtüöz obuacı ve başarılı bir besteci olan Heinz Holliger'ın solo obua için 5 küçük parçasından bir seçkiyle devam ediyoruz.

İsrailli besteci Heinz Soliger'ın Solo Oboa için 5 küçük parçasından seçkiyi Vera Fulirina Gassman'dan dinlediniz. Finlandiyalı besteci Erkki Melarti'nin 20. yüzyıl başlarında kaleme aldığı Opus 60 Re minör keman konçertosu var sırada. Solist Jon Stogosz.

Kimmelerti'nin Opus 60 Re Minör Keman Konçertosunu solist Jon Stogosz ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in teknik ve müzikal açıdan en zor eserlerinden biri olan Opus 58, Si minör 3 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Chopin'in Opus 58 Si minör 3 numaralı piyano sonatını Jakub Kuşlik yorumladı. Programımızın bu bölümü Ralph Vaughan Williams'ın ölümünden sonra kütüphanesinde bulunan çok sayıda eserden biri olan Viola ve Piyano için romansıyla sona eriyor.